Let's keep going now. Biddy lal ba biddy nay, biddy lal ba biddy nay, yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer yer y